afirmir. Herkes Dubai, fresh deklaratı tır. Karizmatik mistik sürüsler tır. Lay Marie, geldi deklarat. Yüzüm aşkı, kaz deklarat. Herkes Dubai.